0: Radyo Öğüt.
1: Olmadı, yapamadık, hiç üzülme, ağlama. Aşk acısı,

0: yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.
1: Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli

Sana ben gönlümü verdim. Sana ben ömrümü verdim. Sana ben sevdamı verdim. Ne tam yaktın beni ne de söndürdün. Ne tam güldürdün ne de öldürdün.

0: boşa zaman harcayamam. Vurmayı
1: her zaman kader uzansın derler. Oysa ki utanması gereken o kadar çok insan var ki bu dünyada. Kararım kesindir. Savaşırken yanımda olmayanı zaferime ortak etmem. Etmem.

hasret nedir bilir misin? Çektikçe sancılanır, doğmaz içindeki çocuk bir türlü. Hiç düşündün mü onu geceler boyu, göz kapakların düşene dek? Bütün gün boyu belki gelir diye umutla bekledin mi? Söyle, bekle.

Şimşekler çakıyor semalarında. Zayıf bir mum, zayıf bir mum yanıyor şu kapkaranlık odamda. Tek arkadaşım, kadehim, ışığım, dört duvarım. Her şeyi düşünüyor zaman zaman. Ama her şeyi düşünüyor şu zavallı aklım. Ah, ah be güzelim.

0: Bu güzel şarkıyı çok sevdiğim biricik kardeşim Hasan Koç için okuyorum. Sevdiğim gelin oluyor.
1: Radyo Öğüt.

Yazık ben, kalbime gömdüm. Ağla gözlerim ağla, zamanı şimdi. Kanadı kırılmış bir kuşa döndüm. Kanadı kırılmış bir kuşa döndüm.

sen ona da çektir. Ben gibi onu da canından bezdir. Öğrensin sevmenin bedeli nedir. Onu da yak tanrım, ateşlerde yak. Onu da yak tanrım, cehennemde yak. Cehennemde.

Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş. Banyonuza atılan imza.
4: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
2: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
3: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Şimdi ilanlar. Şimdi ilanlar.
1: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
2: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce 81. Düzce 81. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Elseva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
8: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
9: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Ensiva 2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
0: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Şimdi ilanlar. Şimdi ilanlar.
1: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
2: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel, ihtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081, 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
7: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
8: Tam zamanında tam destek. Tam destek, tam finans.
9: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
10: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 0 81 0380 606 çift 0 81

yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 0 81 0380 606 çift 0 81.

0: yatırırsan 40 ay vade 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.

0: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
1: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başla.

Ya ne dinledin? Ara beni, öptüm seni. Öptüm seni. Ya Tayfun abinin Hadi Yine İyisin şarkısı. Bulabilir miyim şu anda albümlerde? Ya biz ilkokulda falan flütle çalıyorduk onu. Yani mesela Hadi Yine İyisin'i çalabilen kişi ilkokulda falan böyle tamam favoriydi yani. Acayip hava atıyorduk. Mesela bir flüt görüyorduk, böyle yapıyorduk ve hemen ver, çocukluktan gelen bir alışkanlık. Ne yapacaksın? Bak şimdi sana ne yapıyorum falan. Abi sanki böyle konser veriyorum. Bu nasıl bir şey? Alıyorduk hemen. Hadi yine iyisi. İyisi. Şu an hala çalarım bu arada. Başka ne çalıyorduk ya? Neyse, yıllar sonra bu arada önce İstanbul Boğaziçi İnşaat'a buradan sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı gönderelim. İşini disiplinli, ahlaklı, en güzel şekilde, en favori şekilde yapan firmamız bugün sizler için inanılmaz olanaklarla buradayız diyorlar. Program içerisinde bahsedeceğim efendim. Öncelikle onlara işiniz gücünüz rast gelsin efendim. Bütün herkesin, ben şey demek istemiyorum, bol satışlı günler demiyorum. Niye biliyor musunuz? Allah herkesi sizi tanıma fırsatı versin diyorum. Çünkü bu çok daha güzel bir dua. Yani onları tanıdıktan sonra yapacağınız alışveriş, arkadaşlık, dostluk her zaman için çok daha ileride olacak. Ben de onlarla bu zamana kadar böyle bir sadece iş değil ve onların yanında yapmış olduğu çalışmalara şahitlik eden birisi olarak en güzel noktalarda olabileceklerine inanıyorum. Zaten çok iyi noktadalar. Çok çok daha iyi olması gereken yerde olacaklar. Çünkü bugün insanın halinden anlayan bir firma var mı bilmiyorum. Yani 40 ay vade, tefesiz, tüfesiz, faizsiz, yani hiçbir faizi yok. 16.200 liraya ev sahibi olun diyor adam bak. 16.200 TL'ye ev sahibi olun diyor vatandaş diyor. Senet diyor yok diyor. Banka kredisi yok diyor. Kefil yok diyor. Yani bir akrabamızın, bir ailemizden birinin bize böyle ev verir gibi. Ya yapılabilecek, bakın kampanya adına yapılabilecek en max şey. Hani üstü bilmiyorum. Daha üstü ne olabilir bilmiyorum. Çünkü 40 ay vade çok ciddi bir süre. Ve sizden hiçbir şekilde kefil, banka kredisi, senet, tefe tüfe. Ya ablacığım bugün 16.200 lira dedik ama yarın sen bize bu faizleri çıkartırsın dersin ki işte 20 bin lira, 30 bin lira, böyle bir şey yok. Tefe tüfe yok. Anlaşmamızda arkadaşlar unutmayın. Sadece 1500 liralık bir dairede yarısını peşin alıyoruz. Geri kalanını 40 ay vade yapıyoruz. Bugün 800-850 bin lirayı getirdiğinizde sahip olabileceğiniz daireyi de anlatayım hazır konuya girmişken. Yerden ısıtmalı, güvenlikli, suit olarak geçiyor arkadaşlar. Suit ve yerden ısıtması, kapıda güvenliği, balkonu var ulan. 1+1'in balkonu var. Yani daha ne istiyorsunuz? Ve yer nerede? Üniversitenin tam karşısında. Üniversitenin tam karşısında 1500 liraya. 1,5 diyor ya. 1,5 milyon. Geçen şey yapmışım bayağı bir önce. Kaptırmışım. 16.200 TL'yi 6.200 falan diye böyle bir gitmişim. Hakkınızı helal edin. Şey için yani öyle bir içten anlatmışım. Öyle böyle bir kaptırmışım ki kendimi. Neyse, dinleyicilerim biliyorlar zaten. İstanbul Boğaziçi İnşaat bir Düzce'de bir firma arkadaşlar. İsmi İstanbul diye, İstanbul'a ait değil yani Düzce. Sadece İstanbul'un metropollerini, İstanbul'un baktığımızda o güzelliğini, o manzaralarını, ne bileyim İstanbul'un o farklı tarzını buraya getirmek istemiş olabilirler isimli. Çünkü İstanbul çok yakınımızda ve inanılmaz güzel bir şehir biliyorsunuz. Ankara'da öyle, İpek Yolu gibiyiz. Bu İpek Yolu'nun ortasında muhteşem inşalar yapacaklar, yapmaya devam ediyorlar. Sadece 1+1 projesi değil, villa projelerimiz de var. Onlar da böyle kapış kapış gidiyor. Şimdi tekrar söylüyorum, daire alacaksınız.
ne yapmak istediğinizi bilmiyorsunuz. Bu size bir sinyaldir bence. Eğer şu an karşınıza çıktıysam ve konuşuyorsam bu inanılmaz bir mesaj. Hemen İstanbul Boğaziçi'ni arayın. Bir şeyi satın almak hemen ne bileyim gittiniz fikir alışverişi yapabilirsiniz. Bizim Türk toplumunda var. Ne var biliyor musunuz? Ya işte ne soracağız? Nasıl gideceğiz? Ya belki bilmiyorum başka bir yerden alabiliriz. Alın istediğiniz yerden daire satın alın. Biz daha mutlu oluruz. Çünkü insanlar ev sahibi olsunlar. Başka firmalara gittikçe de bizim değerimizi daha çok anlarsınız. Çünkü bu yapılan kampanya sadece diğer firmaları gezerek anlaşılabilecek kampanya. Yani bu kadar. Daha ne yapalım? Söyleyin yapalım arkadaşlar. Söyleyin yani. Vallahi sıkıntı yok. Hani inşaat bizim inşaat olduğundan problem yok yani. Anlatabiliyor muyum? Yer bizim yer olduğundan problem yok yani. Hani diğer müteahhitler gibi girip böyle kat karşılığı falan. Aa no böyle bir şey yok. Parayı bastırıyoruz, yeri alıyoruz. Yer bizim diyoruz, tak tak tak tak tak inşaatları dikiyoruz. Biz böyle çalışıyoruz baba. Hadi bakalım.

0: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le pozitif enerji devam ediyor.
1: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında suit daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481

Emre Kaya başarılı bir sanatçı bence. Güzel yani albümleri. Dinlenilir, sevilir. Sendeki öfke çoktan kar- Günaydın Sibel Hanım demiş. Almanya'dan Serkan Bey ve hemen arkasından tabii ikisi de. Boğaziçi Çayır Tarla'dan sevgili Hayri Bey. Merhabalar efendim. Birazdan videolarımızı alacağız tabii ki. Bana mesaj gönderdiğinizde mutlaka video gönderin lütfen. Çok kısa da olsa bir fotoğraf karesi ve videoyla nerede olduğumu göreyim. Bunu her zaman söylüyorum. Çünkü dinleyici bana mesaj gönderdiğinde işte Sibel Hanım merhabalar, günaydınlar yazdığında mutlaka bakıyorum böyle. Altında bir video, bir fotoğraf yoksa çok mutsuz oluyorum. Neredeyim ben diyorum ya. Nerede geziyorum ben diyorum ya. Şu an Hayri Bey'in arabasıyla muhtemelen biz işe gidiyoruz galiba. Nereye gidiyoruz Hayri Bey? Ama biliyorum ki Serkan Bey'le Almanya'da kapı kapı dolaşıyoruz. Almanya'nın bütün sokaklarındayız ve posta dağıtıyoruz şu anda. Değil mi Serkan Bey? Bugün izin falan yok herhalde. Bugün yine iş başındayız. Sevgili Gofi yayında bana eşlik ediyor ama anlaşmamızı bozdun Gofi. Çok ayıp ya. Biliyorsunuz ben de şey gibi çocuğuyla işe giden analar gibiyim şu anda. Bırakacak yer bulamadım. Bu arada merhabalar, merhabalar. Aa! Kaynaşlı Belediyesi ekipleri. Hoş geldiniz efendim. Bugün yorgun muyuz? Sıcak var mı dışarıda? Hafta sonu rahatlıyormuşuz herhalde. Biraz daha serin geçecekmiş. Kaynaşlı Belediyesi ekipleri yine her zamanki gibi işlerinin başında bomba gibi çalışıyor bu arkadaşlarımız. Ben şahidim. Her yerdeler. Teşekkür ediyorum efendim. Günaydınlar size de ve göndermiş olduğunuz görsel için de çok teşekkür ediyorum. Sizleri görmek bizleri mutlu etti efendim. Hoş geldiniz. Sevim Hanım hoş geldiniz siz de. Sibel'cim hafta sonu kuzenimin düğünü var. Bilmiyorum ben hangi kıyafeti giyeceğim. İki gündür dolapta böyle seç al seç al kampanyası. Ya bir şey söyleyeceğim biz kadınlar için bak. Erkeklerde hiç böyle bir şey yok ya. Ya erkeklerde abicim giy çık yani bir gömlek bir kot yani erkekler kadar böyle bazen o kadar üzülüyorum ki davetlerde falan onların o rahatlığını görünce sinirim bozuluyor. Ya bırakın anneleri kız arkadaşlar eşleri falan alıyor kıyafet al düğüne gideriz bunları giyersin falan. Bakayım tamam koy bir dene bakayım boş ver ya gideceğimiz gün deneriz falan. Yani o kadar böyle relax, o kadar böyle hiç umurunda falan değil. Tabii var bazı böyle şeyli erkekler. Aman aman böyle. O da böyle bir silin bir kolsun abi buradan böyle. Çok detaycı erkekler de var ama geneli böyle ya. Yani çocukluğumuzdan beri böyle hep mesela erkek kardeşim var. O zamandan hatırlıyorum böyle kıyafet alırdı. Ben kesinlikle istediğim kıyafet olmadığı için kıyameti kopartırdım. Bir de çok süslüymüşüm eskiden böyle. İnanılmaz kötü bir şey bu. Erkekler garibim ya. Yemin ediyorum var ya dünya umurlarında diye. Hani ayıp olmayacağını bilseler düğüne falan gittiklerine böyle şort tişört falan böyle. Vallahi bak umrunda olmaz yani. Rahatlar abi adamlar yani. Öyle biz yok ojemiz bu renk olsun. Sevim Hanım yok efendim kırmızının altında işte o bilmem ne o abiyeler falan olmaz. Efendim işte gidelim de şunun taşlısını falan. Ya adamlara böyle bir hani birkaç kişi düğüne böyle şortla gitse. Hani bu böyle bir alışkanlık haline gelirse yemin ediyorum bütün erkekler şort tişört. Bak net diyorum sana.

0: 6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
2: Pozitif enerji. Pozitif.

0: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.

Sibel Can da buradan aldı dairesine. Bülent Ersoy'a da daire satacağız. Hoş geldiniz. Mehmet Bey, siz de hoş geldiniz efendim. Sibel ablacığım, senin burcun neydi demiş. İkizler burcum kardeşim. İkizler burcu. Herkesin çok sevdiği, herkesin bir numara dediği bir burç. Abi niye ikizler burcu deyince insanlar böyle mi? Ya biz nasılız biliyor musunuz? Ayna gibiyizdir. Bize ya ikizler burcunun problemiyle ilgili şunu söyleyebilirim. İkizler burcu çift karakterli değildir bir kere. Sadece karşısındaki insana göre hareket etmeyi sever ve böyle devam eder. Kimseye değerinden fazla değer vermez. Kimseye hak etmediği bir değeri sergilemez. Ayna gibidir. Bakar, karşısındakine çok iyimser olur, adım atar, çok fazla değer veriyor. İkizler burcunun tek sorunu bu. Çok fazla değer veriyor ilk etapta. Ama bakın bunu söyleyeyim. Fazlasını daha sonra verme, şöyle oluyor. Çelişmeyeyim dediklerimle. Şimdi bir önce fazla değer vermez deyip sonra çok değer verip olmuyor. İkizler burcu işte. Bak buradan belli ediyoruz artık. Şimdi ikizler burcunda arkadaşlar, karşımızdaki insanın, tamam mı? Ayna gibiyiz. Nasıl bakıyorsalar, nasıl dilekle bakıyorsalar, nasıl görmek istiyorsa bizi, nasıl hal ve hareketlerinde bizi hangi noktada okeyliyorsalar, otomatik olarak biz de karşımızdaki insanı o noktada aynı kategoride görüyoruz. Ya inşallah anlatabildim mi? Niye bu kadar zorlandım? Yani Mevlana gibiyiz ya. Gel, gel ama nasıl gelirsen gel ama biz herkese kucak açarız. Sadece şunu hissettiğimiz an, karşımızdakinin bir aptallıkla iyilik çok başka şeyler. İyiliğimizi aptallık zannettiklerinde bugün yüzümüze gülüp de böyle aman ya gel tatlım öpüşelim nasılsın iyisin deyip de akşam arkamızda böyle bir oturup dedikodu yapıldığında ya aslında şöyle aslında böyle içlerindeki iyilikli iyi hareketimizi gerçekten kendileri gibi fırsatçılık olarak görüyorsalar o onların ayıbı tabii ki ama biz bunu hissediyoruz. İşte bizim böyle bir sezgimiz var. İnanılmaz hissediyoruz ve yollarımızı ayırmadan önce soğuk. Biz öyle birdenbire değil, yavaş yavaş önce kendimizi çekiyoruz. Sonra iletişimimiz biraz daha bitiyor, biraz daha derken tamamen artık hiç hatırlamamak noktasında oluyoruz. Vallahi bu şekilde işte yani biz böyleyiz arkadaşlar ikizler burcu olarak. Yavaş yavaş böyle yavaş yavaş. Moleküllerini ayırıyoruz yani yok ediyoruz. Bir de yani dediğim gibi önce okeyiz böyle kucak kucağa ama sonra bir anda böyle buzdolabı gibi olabiliyoruz. İlerleyen zamanlarda tabii ki yani yavaş yavaş. Ya kompozisyon gibiyiz biz. Giriş, gelişme ve sonucuz yani. Niye ben şu an durdum ikizler burcunu anlatıyorum? Hani insanlara ben... tamam yeter artık. Neyse, İstanbul Boğaziçi İnşaat sponsorluğunda yayınımız devam ediyor. Ve yine söylüyorum, kampanyada biz tekiz. Çok iddialı konuşuyorum değil mi? Ama bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Siz şimdi beni duyuyorsunuz yani, dinliyorsunuz ya. Diyorsunuz ki böyle, ya ne olabilir ki falan. Bak şu kafanızdaki dan dan dan çıkartın artık şunu. Adamlar 40 ay vadeyle ev satıyorlar. Ev, çamaşır sepeti gibi ev satıyoruz ev. Artık uyanın ya. Bazen insanlar da korkmuş. Ya bazen öyle bir anda olur ki Sibel gerçekten mi? Şaka mısınız siz ya? 40 ay vade diyorum size. 16.200 diyorum. Senet yok, sepet yok, kredi yok, banka kredisi yok, tepe tüpe yok diyorum ya. Artmıyor faiz, maiz yok diyorum ya.

16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.

0: Abi niye uyarmıyorsunuz bitti diye. Tamam, yok bir şey yok. Abi bu şarkıların son 20 saniyesini falan mutlaka katletmem gerekiyor. Yıllardır bu alışkanlığım var. Hani şarkıyı bilmiyoruz ama bir de böyle eşlik etme hikayesi var ya.
1: Sen vefasız.
0: Ay ne anlıyoruz bir de bak.
1: Git güne güne uğurlar ola düşün.
0: Gidene güle güle, gelene hoş geldin. Biz de böyle arkadaşlar. Giden gitmek istesin, asfaltını bile biz dökeriz be. Bak yine gaza getirdik. Çünkü inşaat firması sponsorumuz var ya. Hani bizim hayatımızda böyle bir şey. Atakan sus oğlum. Yine böyle bak, yine böyle çocuğuyla işe gelirseniz boğuluyor mu lan çocuk? İyi misin çocuğum? Gofretçim. Ya bu ne rezillik? Bu nasıl bir yayın ya? Sponsor firmaları var. Ama ne yapayım arkadaşlar, biliyorsunuz büyük bir hayvansever olduğum için. Şimdi benimle birlikte radyoya gelmek istiyor. Gelme diyemiyorsunuz. Anlamıyor çünkü. Hani anlasa getirmeyeceğim. Bu arada sevgili Öznur merhaba. Ertuğrul merhaba. Nasılsınız? Dün yanlarındaydım. Öznur Kuyumculuk efendim. İnsanın da böyle kuyumcu arkadaşı olunca ne havalı oluyor ya. Ay böyle. Ay Öznur Kuyumculuk. Hiç kuyumcu arkadaşım olmamıştı ya. Ay bundan sonra şey olmayacak yani. Bir şey alacağımız zaman böyle her yeri gezmek zorunda. Yani gramı sormayacağım. Abi siz kaça alıyoruz falan. Direkt Öznur'u arayacağım. Bana ne kadar kanka. Öznur merhaba. Sevgili Tuncay vesilesiyle tanışmıştık ve çok ismini duydum bu arada. Böyle çok işte insan canlısı, çok neşeli, çok pozitif. Sürekli duyuyorum. Dedim tanışalım ben de böyle. Ben de öyleyim ben de. Bir şey anlatıyor ya ben böyle. Ben de aynı saniye. Çünkü insanların artık eğlenceli ve hayatı gerçekten çok fazla ciddiye almayacak kadar sıkılmış. Değil mi? Artık bu kadar diyorum ki bazen hayat bu kadar çok mantıklı yaşayabileceğimiz kadar uzun bir zaman dilimi değil yani. Biraz da bir şeyler aman öf boş ver ya demek gerekiyor. Bence öyle pozitif bir insan. O yüzden seni tanıdığıma çok sevindim. Sevgili Ertuğrul. Biliyorsunuz şekere karşı benim zaafımı. Dün gittiğimizde Öznur Kuyumcu'da çay içiyoruz. Aman Allah'ım bir anda böyle kurabiye tabağı ve bayağıdır da şey yapıyorum. Kendimi tutuyorum. Yemeyeceğim ulan artık. Vallahi yemeyeceğim. Billahi yemeyeceğim falan böyle. Kendimi sıkıyorum. Zayıflamaya çalışıyorum ya. Gördüm artık çayın yanında bir kurabiye ve yine dayanamadım. Ben alabilir miyim o tabağı böyle? alayım şu tarafı alayım. Onlar da yerler. Yani hunharca tüm kurabiyeleri bitirdiğim için özür diliyorum. Bütün ekibine, oradaki çalışan bütün dostlarımıza, sevgili Ertuğrul Dünyalar Tatlısı. Bir beyefendi, çok sevdim onu da. Çalışan bir arkadaşımız daha var, ona da merhabalar efendim. Öznur Kuyumculuğa gönderiyoruz bu şarkıyı. Buyurun efendim, şarkı sizin için.

0: 1200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.
2: Hiçbir zaman affetmedin beni, ben ne çok sevdim seni, herkese bahset senden benden.

Sert kalplerde. Abi biz kadınlar ya. İnanılmaz, bu kadar ince düşünceli, bu kadar hassas kalpli, bu kadar üzülen. Peki bu erkeklerin odunluğuna ne demeli? Salonunda. Sevgili Mehmet Bey, hoş geldiniz. Diğer Mehmet Bey de hoş geldiniz. Şu an iki Mehmet Bey üst üste mesaj atmışlar farklı farklı. Ama Gofret yapma artık, bak yayındayız, gerçekten olmaz yani. Asla hayır deme herkese. Ben çocuğumu bir terasa çıkartıp geri. İstanbul Boğaziçi İnşaat'a katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz ve diyorum, bu kampanya kaçmaz arkadaşlar. Bugün 1500 TL yaptım bak. Artık para birimlerini kaybettik. Bir şey diyemiyoruz. Buçuklar, milyonlar, milyarlar, milyon milyar. Yani böyle yani. Kaybettik söyle. Arkadaşlar 850 bin lirayı peşinat olarak verdiğiniz takdirde 40 ay vadeyle, bakın 40 ay. 1 değil, 2 değil, 3 değil. Ali Ağaoğlu'nun sevgilileri gibi. Bu değil, bu değil, bu iş değil. Bal reklamı gibi. Diyor ya adam böyle. Bir değil, iyi değil. Şimdi 40 ay vade, senet yok, sepet yok, banka kredisi yok, kefil yok. Vallahi bak, hani yer bizim yer olduğundan problem yok yani. Ve taksitleriniz 16.200 TL'ye geliyor. 40 ay vade. 40 ay ya. Şimdi Suite Daire üniversitenin tam karşısında sevgili dostlar. Yerden ısıtması, güvenliği, balkonu, çiçeği, böceği, daha ne anlatayım ben size. Ve dediğim gibi bazı yerlerde biliyorsunuz, gidiyorsunuz. Hemen siz kocaman kampanyalarla böyle camda senet yok, sepet yok, kefil yok. Ulan ne var o zaman diyor, niye bedavaya mı veriyorlar, bedavaya. Gidiyorsunuz ve sonra geliyor size, yanaşıyor, diyor ki senet yok, sepet yok, kefil yok ama banka kredisi var. Otur bakayım sen şey. Abi insanı bu kadar hani yapmayın yani. Bakın bu tarz reklam stratejileri inanılmaz derecede antipatik oluyor. Hani adamın alacağı varsa da almıyor. Çünkü insan kendini ya zaten bir umut tacirciliği. Şimdi düşünsene, mesela yazmış oraya beyaz eşya satıyor adam. Senet yok, sepet yok, o yok, bu yok, şu yok. Ulan diyorsun ki nasıl yak yani? Sen burada hani, bu tehlikeli bir durum, anladın mı? Hani gittiğinde bana buradan nasıl bir şey yapacak? Şimdi gidiyorsunuz ve ihtiyacınız var. Paranız yok abi. Yok yani, ne yapalım? Kartlar patlamış, durumlar sıkıntılı. Gideceksin ama o eşyaya ihtiyacın var. Seviniyorsun işte, aa beyaz eşya. Koşa koşa gidiyorsun. Ulan ne ya, esnaflar var falan böyle, giriyorsun. Diyorsun ki evet, evet evet, bundan da lazım. Adam diyor ki nasıl almayı düşünüyorsunuz? Yazmışsınız ya abi, senet yok, sepet yok, o yok, bu yok falan. O zaman size bir bakalım, bana TC'nizi verin, bir kredi çıkıyor mu? Ama öyle yazmamışsınız ki. Anası vereceğiz daha. Şimdi biz ne diyelim yani? Tamam, biliyorum birçok esnaf işler yok, hani böyle insanlar gelsin bir hani krediye yönlendirelim falan, yapmayın arkadaşlar. Vallahi bak, inanılmaz derecede oradan çıkan herkes kulaklarınızı mutlaka böyle bir kızartıyor. Vallahi dümdüz gidiyor yani. Öyle bayağı dümdüz gidiyor yani. Ya ben de yaptım bunu yani. Dedim ki ya kardeşim, şöyle bir bak bakayım şuradan, bir mala benziyor muyum falan. Bakayım abla. Yapmayın ya. Vallahi bak, fakirle bizler için çok kötü bir şey. Çok üzülüyoruz lan böyle bir şey olduğu zaman böyle. Ulan. Neyse dur, geliyorum. İstanbul Boğaziçi İnşaat'a katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ve doyum fast food, yani doyum hamburgerle devam ediyoruz. Hadi bakalım. Döndesem döner mi sanki? Aşkımızla dolu günler, ayrılıklar, dargınlıklar. Geçiyor yazık ömürler.

0: aşkına.
1: Mehmet Bey demiş ki burada öğrenciler var. Neresi orası? Gölyaka galiba değil mi? Bir video çekseler, bir Sibel ablalarına buradan el sallasalar falan. Mehmet Bey. Öğrencilerimizden bir selam alırız. Dün çalan şarkılar bana gelsin demiş. Egoist bir dinleyici var. Kendi fotoğrafını atmış. Aferin. Hayatta böyle olmak gerekiyor bazen. İnsanlar eskiden ne kadar egoist, ne kadar bencilsin, sadece kendini düşünüyorsun falan. Arkadaşlar düşünmedik de ne oldu? Hep bir başkalarını düşündük, hep bir başkaları iyi olsun dedik, hep bir başkalarına böyle bütün her şeyimizi açtık dedik. Yeter ki dedik, siz iyi olun anacım dedik. Sonra gördük yani, vallahi gördük. O yüzden insanları bencil eden de insanlardır. Beni siz delirttiniz ulan! Vallahi böyle yani, beni siz delirttiniz. Çünkü ya bu aslında o kadar uzun, o kadar tartışılması gereken bir durum ki. Hani böyle oturup bir gün böyle bununla ilgili program yapsak mahvoluruz yani. Neler neler çıkar ortaya. O travmalar, geçmişler, gelecekler. çok tartışılır bu konu. Neyse. Dinleyicilerimizin şu andaki psikolojik durumlarına bakıyorum. Karşımda böyle fotoğrafı çekmiş. Gömleğini giymiş, saçlarını arkaya doğru taramış. Cuma yerinden Mehmet Aktürk sadece bana gelsin. Sadece bana gelsin demiş. Ve sonrasında diğer Mehmet Bey demiştim ya, o da şu an Kültür Parkı herhalde. Neresi burası? Mehmet Bey bir dönün burada. Merkez ses ver. Şimdi mesajları okuyacağız tabii ki. Doyum Hamburger'e bir merhaba diyelim. Arkadaşlar inanılmaz şekilde uygun fiyatta hamburger satıyoruz. Malzemeden çalıyoruz, ekmeği küçültüyoruz falan böyle. O yüzden uygun. Herkesin duymak istediği bu, biliyor musunuz? Çünkü o kadar kötüyüz ki bazen. Esnaflar kampanya yapar, uygun bir şey satarlar. Ne bileyim, bizim için bir şey yaparlar. Biz böyle otururuz köşede şey deriz. Acaba ne var? Bunda da böyle bunun fiyatı. Acaba ne der? Hayır, bir de ne kötü biliyor musunuz? Neye çok üzülüyorum. Bakın, bir yıllardır yani esnaflı, hem reklamcılık olsun, radyo programcılığı, gazetecilik, ya yani neyse artık. Herkesin bir çayını içeriz, konuşuruz, sohbet ederiz falan. O kadar çok üzülüyorum ki esnaflarımızla konuştuğumuzda. Ya güzel şeyler yapıyor. Mesela Doyum Hamburger çok eskiden beri vardı aslında. Orada bir ustamız vardı. Ama usta insanlarla uğraşmak istemiyordu. Yani şöyle... Köftesi bitti mi eve gidiyordu falan adam. Adam direkt dükkanı falan kapatıyordu. Adam hayatında bir tane bile reklam vermemiş arkadaşlar. Yani internete girip Doyum Hamburger yazsanız adama dair hiçbir şey çıkmıyor. D'si bile çıkmıyor. Yani o kadar umrunda değildi ki yani. O kadar umrunda değilsiniz ki yani adamın. Adam kendi halinde. Çünkü adamın sabit müşterileri var, tamam mı? Kendi muhitinde böyle. Ondan hamburger, yengen, işte tost mos bir şey yemeden hiçbir şey yapmıyor. Direkt oraya. Adama da yetiyor. Sonra... bizim ekipten arkadaşlar, sevgili Arif dedi ki, ya biz dedi destek olalım. Yani biz dedi bu işi birlikte yapalım dedi. Öncelikle böyle reklamlara çok önem verdi. Sonra çünkü o kadar güzel yapıyor ki adam tostu, hamburgeri falan. Ya dedi biz birlikte dedi bir ekip çalışması yapalım dedi. Önce gitti Google'da böyle Doyum Hamburger yazınca biz çıkıyoruz. Tarihinde çıkmamış adam yıllardır. Bir de eski bir hamburger salonunun ustası bu. Söyleyemiyorum ismini çünkü başka bir hamburger salonun ismini maalesef, ya yok öyle bir hamburger artık, kalmadı, ama ustamız var. Önemli olan hamburger salonu değil zaten, ustamız. Neyse, ustamızla yani kendi halinde öyle kimseyle işi olmayan, ben işte bugün 50 tane hamburgeri sattım eyvallah baba gidiyorum deyip işi gücü bırakan, üçte müşte dükkanı kapatıyor baba. Şimdi biz bunu değiştirdik, lezzet aynı, tad aynı, tamam mı? Ekip çalışması ve 1'e kadar açığız, bak 1'e kadar. Hani bizim usta 3'te gidiyordu öğleleme. Şimdi 1'e kadar açığız. Karnı acıkanlar. Ya ben adam gibi bir hamburger yiyeyim Sibel ya, böyle köftesi möftesi böyle olsun, kuru kuru böyle. Bıktık artık ya fast food, biliyorsunuz ismini söylemiyorum. Adamlar böyle zaten ustamız yine böyle kasapla illallah ettirmiş kendini. O kadar temiz, titiz ve hijyen bir ustamız var ki onunla birlikte ekipte çalışanlar da zorlanıyor. Kendisi Çerkes'tir bu arada. Hemen nasıl ırkçılık yapıyorlar. Bizdendir yahu. temizliği, titizliği çok severiz arkadaşlar. Bazen ben de öyle işte haberden habere koşuyoruz, çamur işte böyle gidiyoruz, vasat bir halde oluyoruz falan. İşte evimize geldiklerinde söyle, aa ne kadar temiz titizsin falan. Ne zannettin kız sen, ne sandın bize? Dışarıda böyle bakma çapaçul olur. Neyse ne anlatıyordum valla, konu dağıldı. İyi bir şeyler söylemeye çalışıyordum ama. Şimdi doyum hamburger arkadaşlar devam edecek. Gece 1'e kadar falan böyle acıkan, zıhlanmak isteyen ne kadar kişi varsa herkese doyum hamburgerle tanıştıralım. Tanışanlar zaten vazgeçmiyor. Her yeri, bir de bir şey daha rica edeyim Allah aşkına. Şimdi bizim Arif yeni olduğumuz için, yani yeni derken hani böyle ekip çalışması olarak. Ya geçen bir tane adam aramış. Allah rızası için beycilerin bilmem neresi bir tane hamburger istemiş. Gözünü seveyim amcam. Git evde bir yağlı ekmek ye, bir şey ye yani. Bir tane hamburger içinde aramayın be, günah be. Adam da bak öyle titiz çalışıyorlar ki. Nereden geliyorsun dedim kurye. Dedi ki beycilerin bilmem neresinde. Akçakoca yolu üzerine. Az daha gitse Kabalağa gidecek. Bir tane hamburger söylemiş. Bak söyle eyvallah. Adam getirmiş biliyor musun? Dedim ki yani getirirsin sıkıntı yok. O bir iş ahlakı saygısıdır da. Yani şunu düşünmedim. Mesela getirip götürdüğü hamburger zaten benzine gitti o ay. Hayır, bir de 5-6 tane paket siparişi gecikti o ayda. Hani eğer böyle bir düşüncemiz varsa hani bir hamburgerde. Ben olsam hazır ucuz ya hani 120 TL çevredekilere falan da söylerim yani. Ayıp olmasın diye. Ya, ayıp olmasın diye söylenir yani. Nasıl yedin o? Neyse 524-21-22 çok zor bir telefon numarası var, ezberlerken bayağı bir zorlanacaksınız. 524-21-22 arayın bir bakın bakalım ne yapıyor bizim çocuklar. Buradayım ben, geliyorum. Dedikodu yapalım demiş. Dinleyiciyle geldiğim noktaya bak ya. Yazdığı mesaja bak, dedikodu yapalım demiş.

0: Yolculuğu bugün de devam ediyor. Küçük bir dükkandan yükselen o tanıdık koku. Sokağın köşesinde toplanan kalabalık. Bir tostun tel tel uzayan peyniri, bir hamburgerin içinden gelen o iştah açan sıcaklık. Zaman değişse de o his hiç değişmiyor. Bir taburede oturup ayaküstü paylaşılan sohbetler. Bir lokmada geçmişe götüren o eski mahalle lezzeti. Acıktığınızda aklınıza gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi Şehit Muhtar Sokak numara 9. Sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenin değişmeyen tadı.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.

0: Mahallenin köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedediye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluşma noktası.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.
2: Pozitif Enerji. Pozitif Enerji.

Neydi ismini unuttum. Ya Ayaz Enerji. En son Yozgat'tan mesaj attı bu adamlar bana. Yozgat'ta çalışırken mesaideyiz, mutlu yıllar falan filan. Ayaz Enerji. Yani her gün ellerinden geldiği kadar yanımızda olduklarını belli ediyorlar. Vallahi Yozgat'tan fotoğraf çekip atmış yani. Şimdi bugün neredesiniz? Bunalımdayız demiş. Sıcaktır ha. Vallahi billahi sıcaktır ha. Şimdi orada yani gördüğüm karede şey var herhalde. Bu jeneratör mü o hala da adam? Geçen şey demiştim. Jeneratör nasıl bir şey? Adam böyle koskoca jeneratörü çekip atmış. Aha da bu jeneratördür. Şimdi bu da aynısıdır herhalde. He, tamir mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Neyse yazmış. Bunalımdayız. Enerji. Senin böyle çorabın var mı? Şimdi sayın Düzceliler, muhterem halk, Romalılar. Her kim ki? Nasıl yani ya? Bir dakika, okuyacağım mesajları ama bir bahsedeyim ya, bir konuşayım abi ya. Ay konuşayım ya. Acıktınız mı? Ha? Abi böyle bir yayın valla süper olur. Çok rahat. İnanılmaz. Numarayı bir daha söyler misin demiş. Babağın uşağı mı var burada? Yok ya, dinleyiciye söz falan geçiremiyorum. Adam normal yazmış. Numara var demiş, numara. Arkadaş senin elinde telefon yok mu ya? O kadar gereksiz sayfada kaydırıyorsun, bakıyorsun, böyle realistler içerisinde geziyorsun. Gözlerin şeşbeş olmuş, görmüyor artık, yazıyı okuyamıyorsun. Niye yazamıyorsun öyle bir doyum hamburger? Çok mu zor yani? Çok mu zordur yani ha? Bana numarayı versene yazmış dinleyici. Vermiyorum sağ numara. Sen aç kal. Neyse, çok zor bir numara. 524-21-22. Ama Allah aşkına bir doyum hamburger falan yazıp bir iki beğenin. Bir şey yapın yani. Bir eylemde bulunun ya. Abla haftaya arkadaşlarla birlikte gideceğiz. Sen de gelsene demiş. Anda nane yemişizdir ha. Bütün giden dinleyici beni çağıracaktır ha. Ben zaten her gün oradayım. Her gün oradayım yani. Ara ara gidiyorum, işler nasıl, ne yapıyorsunuz falan diye böyle elimde bir tesbihle. Var mı satışlar, arayanlar soranlar falan. Abi çocuklar gerçekten güzel çalışma yapıyorlar ya. Beni ilgilendiren bir yerde yemek yediğim zaman, hazır bu muhabbete girince. Arkadaşlar temizlik çok ilgilendiriyor bak. Eldiven kullanın ya. Ben bilmiyorum. Ben eldiven olmayan, yani eldiven kullanın. Sonra ne bileyim yani, temiz olun, hijyen olun, pırıl pırıl olsun her yer. Ya bugün, yani neyse burada da bahsedilmez ki. Sabah yine böyle internete Şanlıurfa'da bir tane tatlıcı. Babom sen ne yaptın? Abicim zabıta ekipleri bak geldiler. Ay bir de onları çekmişler. Yemin ediyorum tarihimde daha ben tatlı yiyemem. Daha da baklava ağzıma sokamam. Daha da yiyemem. Abi şerbetler onlar bunlar falan. Neyse ya, yemek saatinde ben burada iştah açmam gerekirken milletin iştahını kapatıyorum. Yani şunu demek istiyorum. Benim için gittiğim yerin en önemli bak. En. Tamam mı? Başka bir şey istemiyorum. Temizlik. Yani ben orada tezgahta baktığım zaman abi, o kim nasıl ne yapıyor orada, nasıl ilerliyor o işleyiş falan. Görmek isterim, bakarım. Bir kere içime sindi, tamam artık yani orası okeydir. Ben de bu konuda, temizlik konusunda o bizim küçük bir yer. Biz öyle çok büyük bir yer değiliz arkadaşlar. Öyle bir restoranlı falan böyle gittiğiniz zaman işte böyle, aman çok büyük tabelaları olan böyle işte hoş geldiniz. Geçenlerde dur bir olay an, onu anlatayım ya. Onu dün geçen de anlatamam. 2 gün geçti aradan. Şimdi yoğun iş temposu biliyorsunuz. Radyo, işte gazete, habercilik, işte cemiyet başkanlığı falan derken böyle. Nereye bölüneceğimi bilemiyorum artık, çok yoğun.
sağ olsun arkadaşım da, arkadaşlarım, arkadaş çevrem, Allah razı olsun onlardan. Her zaman yanımızdalar. Karnımız acıktı. Aydınpınar tarafında bir yerdeyiz. Dediler ki burada bir yer var. Adamları da şimdi ayıp olacak ama neyse isim vermiyoruz. Aydınpınar Köprüsü'nü bittiği zaman arkadaşlar, hani bir taraf böyle şeye gidiyor, Göl Ormanı tarafına falan gidiyor. Bir taraf böyle direkt Aydınpınar'a çıkıyor. Sol tarafta bir yer var böyle pidemide falan. İsim vermiyorum ama. İsim vermeyeceğim ama bir şey söyleyeceğim. Yani ben de o gün ya bir problem vardı ya da gerçekten insanlarda bir problem vardı. Gittik. Dedi ki arkadaş, ben dedi buraya geldim, güzeldi hani burada dedi birkaç bir şeyler yiyelim çıkalım ama işimiz var, uğraşıyoruz koşturuyoruz falan filan. Sonra arkadaşlar neyse gittik, içeri gittik, girdik, özür diliyorum, yukarı çıkıyoruz, yukarısı da var. Aa böyle şey falan, tatlış olmuş manzarası falan, dedim ne güzel yer falan ya, bir de temizse falan, burada yenilen bir şeyler falan. Oturdum, ondan sonra abi ne gelen var, ne giden var. Ne bir uğrayan var orada, bir lokanta var uzakta. Abi zaten karnım aç, zamanla yarışıyorum. Hayır yani bir sürü müşteri olur anlarsınız, tamam böyle tıklım tıklım falan olur. Dersiniz ki mesela abi her yer tıklım tıklım, nasıl ulaşsın? Ya yukarıda bir Allah'ın kulu yok. Bir tane çocuk oyun çocuk oyun parkı mı ne bir şey var işte, orada çocuklar oynuyor falan filan. Bir tane de annesi mi ne var? Bak başka bir oturan yok. Aşağıda da dışarıda bir masa var. Onlar da tanıdıkları herhalde goy goy yapıyorlar. Başka kimse yok. Bekliyorum, artık böyle kaşım gözüm oynamaya başladı. Arkadaşa dedim ki bak 5 dakika daha tutuyorum dedim. 15 dakika olacak neredeyse. Ben burada kimse gelmezse giderim dedim. Ya diyor sakin ol. Olamam dedim sakin ya. Yukarıya müşteri çıkmış yani. Bana ne ya? Ben senin keyfini mi bekleyeceğim ya? Sen kimsin ya? Ben oraya gelmişim, koskoca gazeteciler cemiyeti var ya. Ama tabii biz işten falan çıkmışız, böyle bir sürü şey yapmışız, inşaattan çıkar vaziyetteyiz yani, böyle her tarafımız yani biz başkanız diye çalışmıyoruz mu kardeşim falan. Neyse o da bizi herhalde böyle paspalak bir şey falan gördü, ilgi bilgi göstermedi falan. Dedim sen bir de benim sahnedeki halimi gör. Neyse arkadaşlar, ne diyordum ben, ne anlatıyordum ya, anlattığım şeyi de unuttum. Sonra adamlar bize hiç ilgilenmediler, tamam mı? Karnım aç, 15 dakika orada. Sonra biz şimdi tepki olsun diye iniyoruz, çıkıyoruz, gidiyoruz. Birisi de bizi durdursun desin ki ya nereye gidiyorsunuz, ne oldu, bir sorun mu var falan filan. Arkadaşlar biz oradan çıktık, gittik adamların gözüne baka baka. Adamlar bize gitme kalma yanımda, şurada kız bir şey söyleyeceğim. Umrunda olmadı ya, müşteri geldi mi, oturdu mu, gitti mi, niye gitti, bir şey mi oldu, bir sıkıntı mı var, umurlarında bile olmadı. Neyse ben çok gerildim, dedim ki bir daha da buraya gelmem, gelenle de gelmem. Aşırı sinirim bozuldu ya, terbiyesizlikten başka bir şey değil yani. Nedir ya, siz kimsiniz kardeşim? Neyse dedim ki başka bir yere gidelim, hatta dedim ki gitmeyelim, yemiyorum yemek falan filan böyle. Oradan çıktık, dedi ki gel, bak dedi şu ileride dedi manzaralı bir yer var. Gel kız dedi oraya gidelim, yemek yiyelim dedi. Neyse artık böyle benim burun deliklerim falan böyle arkadaşlar böyle kalkıp iniyor falan. O kadar sinirlendim. Terbiyesiz size başka bir şey değil. Ya sen kimsin kardeşim? Müşteriye bakacaksın, güleceksin, hoş geldin diyeceksin, pire gibi olacaksın ya. Zaten müşterin yok. Aşağıda bir masa. O da tanıdık mıdır nedir? Yukarıda biz gelmişiz falan. Neyse oradan çıktık arkadaşlar. Gidiyoruz. Bir yere gideceğiz. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Böyle manzaralı falan. Sol tarafta tepede bir yer. Bayağı böyle lüks bir yer gibi gözüküyor. Bir girdim böyle 5-6 tane böyle şeyi falan var. İşte otoparkı falan böyle bilmem neresi. Gidiyoruz orada işte böyle falan. Buraya hiç gelmedim ben falan dedim. Böyle oradan da çıkıp o sinirle gidiyorum ya. İnşallah dedim burada bir şey yaşamam falan böyle. Tamam mı? İnşallah diyorum. Yoksa sorunlu bir insan tipi olacağım. Neyse. Gittim. Yanımda arkadaşına böyle 4-5 tane çalışan yani otoparkta bekleyen abi bile helal olsun. Size helal olsun. O var ya bak park halindeki adam kalktı hoş geldiniz dedi. Bak var ya sana kurban olasın. Neyse kapının dışında da böyle 4-5 tane garson dedim çok fazla bence pahalı bir yere mi geldik oğlum dedim. Bak kapıda falan karşılanınca insanlar da korkuyor tamam mı? Artık ilgiden de korktuk oğlum biz nereye geldik ha? Neyse hoş geldiniz falan filan sanki... Biraz önce bize böyle bir şey yerleştirdiler, ses kaydı da
Orada duydular yaşadığımız sorunu, burada da böyle double ilgileniyorlarmış gibi. Adamlar böyle hoş geldiniz, hoş geldiniz falan. Dedim ya tamam işte bu dedim ya, bu dedim ya, esnaflık bu dedim, bu bu bu. Neyse oturdum falan böyle. Yemekleri güzeldi bu arada. Ama tek bir sorun vardı, hemen onu da söyleyeceğim. Şimdi çıktık, her şey çok güzel bak. İlgi güzel, yemek güzel, çay çorba falan, manzara güzel. Dedim ya işte bu dedim ya, esnaflık bu kardeşim falan kendi kendime söylerken. Sonra arkadaş tam gidiyoruz böyle teşekkür edeceğiz ya. Diyeceğim ki böyle arkadaşlar ben işte radyoya gideceğim. İşte pazartesi günü sizden bahsedeceğim. Öyle iyiler böyle iyiler diyeceğim. Anlatmak isteyeceğim. Adam kasada ne dedi biliyor musunuz? Söylemesi ayıp ya, 1000 lira hesap ödenmiş tamam mı? 1000 TL. Ya Allah rızası için. Ya siz şu masaya su koymuş adamlar. Normal. İçmedik suyu da koyuyorlar ya böyle, hani masaya su koyuyorlar yani. Biz istemedik su. Masada su var yani otururken, ya da getirdiler ne bileyim ben. Ben susamadım ama yani. Ya kardeşim size 1000 lira hesap ödeyen bir adama masanın üstündeki suyu içtiniz mi diye sorma. Nerenin coparısın sen ya? Abi hiç mi? Bütün bak bir şey söyleyeceğim. O karşılamaymış. O otoparkmış. O işte elitlikmiş, lezzetmiş, tatmış. Bize dedi ki suyu içtiniz mi? Ben böyle şok. Ben A101. Ben BİM. Dedim ne diyorsun sen ya? Dedi kapağını açtınız mı? Ha. Dedim kapağını açmadık. Ha. Abi bitirdi ya. Bütün her şeyi bitirdi. Dedim ki bunu müşterinize kasada mı soruyorsunuz? Gidin bakın içilmiş mi içilmemiş. Yani 1000 lira hesap ediyorsunuz. 20 liralık suyun hesabını soruyorlar sizden. Ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp. Yuh diyorum size. Yuh diyorum, başka bir şey demiyorum. Yani bütün elitliğin içinden geçtiniz yani.

Can var ya, bir fotoğraf karesi var elinde. Bodrum'dan günaydın diyor. Balkonda sizi dinliyoruz ya. Ben videoda istiyorum lütfen. Oğuz Bey hoş geldiniz bizim telekomcular. Aman en son dediniz değil mi? Bıktık ya, bıktık. Bir salın bizi yani, çocukların tamamen izne ayrıldığında Düzce'den ne kadar uzaklaşabilir. Vallahi kaçmışlar yani. Size helal olsun ya. Oo, süper bir ya ama diyor ya, şimdi İstanbul'da olmak vardı anasını. Şimdi Bodrum'da olmak vardı. Ben, bu beni kesmedi sevgili Oğuz. Bir de video istiyorum böyle. Dalgalanın şapır şapır vurdu yani. Ya görüyorsunuz değil mi? Telekom çalışanları, ekibi. Onlar Düzce'de gerçekten fedakarca çalışıyorlar. Her yerde varlar. Ama bu arkadaşlarımız artık bir dinlenmek, tatil yapmak, eğlenmek bizim de hakkımız diyerekten valizleri alıp kapıp Bodrum'a doğru gitmişler ve teşekkür ediyorum. Bodrum'da sesimizi duyurduğunuz için, Bodrum'a biz gidemesek de, gelemesek de, helal olsun be. Wow, diğer dinleyicilerime bak, biz de gideceğiz, biz de gideceğiz. Ay bir şey söyleyeceğim, dur bir dakika, ben bugün ne kadar çok konuştum ya. Valla bugün iyi konu. Arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Senin böyle çorabın var mı? Hamburger ustasıyım abicim. Buyur, hoş geldin. Ne istersin? Bak, tost var, hamburger var. Sana ne lazım? Sosisli var, yengem var, enişten var, dayım var. Ne istiyorsun kardeşim? Bak biz de biz şöyle bir aydınlatalım. Şimdi sevgili dostlar, sevgili Romalılar diyor ya, sevgili Düzceliler, bizim hamburgerlerimiz, etimiz falan filan. Bu arada bir dakika dur, bir dakika, bir saniye, sakin ol Sibel. Bu arada köfte ekmek severler. Sadece hamburgerle sınırlı kalmıyoruz kız. İnegöl köfte getiriyoruz artık, ekmek arası köfte bizde. Almayanı demiyorlar. Gel abi, gel gel gel gel. Rus salatası, mayonezi. Ya bilmiyorum, ben sevdiğim bir lezzet, inandığım bir şey ne varsa onu anlatırken çok keyifli anlatıyorum ve çok içten olmaya çalışıyorum. Yani gerçekten mükemmel yapıyorum. Mutlaka doyum hamburgerin hamburgerini yiyin arkadaşlar. Vallahi bak gidin. Hatta böyle ya, gideceğiz bu aralar sıkıntılı izliyorsa selamımı söyleyin ya. Selamımı söyleyin, gidin mekanda, ama bak telefonla karışmam ona göre. Gidin selamımı söyleyin, yine yiyin ya. Mekan bizim abi ya. Siz nereye? Biz de Fethiye'ye gidiyoruz demiş. Oo. Valizler hazırlanmış, valizler hazırlanmış. Neyse biz de hafta sonu Gebze'ye gidiyoruz arkadaşlar. Gebze'de Federasyon Başkanımız Yılmaz Bey ve ekibi, Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanları 81 ilde. Bak 81 ilde. Ay bilmiyorum ben nasıl çok ciddi olmam gerek orada ya. Nasıl yapacağım, organize olacağım hiç bilmiyorum. Neyse geliyorum, bekliyorum.

0: Mahallenin köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluşma noktası.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

0: Zaman ne kadar hızlı geçiyor. Zaman.
1: Dayanamam ben bu son gidişine. Alışamadım sensizliğe. Garip olurum hazan gecelere. Karışamadım bu son gidişine.
0: Arkadaşlar, doyum hamburger sponsorluğunda olan birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yayında, yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz efendim. Allah bir gün bize gel demiş. Ne yapacağız bebeğim? Bahçeniz var mı? Var var. Çayınız var mı? Var var var. Ya bu arada böyle şeyi çok seviyorum. Bahçeli böyle tamamen yeşillik. Yeşillik alanlarda. Hasret kaldık yeşilliklere artık. Evet evet, iyi ki Akçık hocamız var. Ben şimdi acıkanlar için numarayı bırakıp gidiyorum beybiler. 0380 alan kodu 524-2122. Çok zor, ezberleyemeyeceğiniz bir numara. 524-2122. Karnın acıktı, canın tost, hamburger, yengen, dayın, enişten ne yemek istiyorsa arkadaşlar, 0380 alan koduyla 524-2122. Allah aşkına dünyanın bir ucundan bir tane hamburger sipariş etmeyin. Delirtmeyin ulan beni. Adamları yormayın ya. Zaten mütevazi tatlış insanlar. Geçen onu anlatıyordum ya. Gitmiş getirmiş te bilmem nereye kadar. Dedim ki niye gittin yani, ayıp yani, bir tane hamburger içinde yani. Olsun dedi ya. Gidelim dedi ya. Konur Alp'e gitti adam ya. Cedi diye mahallesinden. Düşünün, Konur Alp'e. Konur Alp'e iki tane hamburger getirdi bu adamlar. Bak bu adamları sevin ha. Ben size diyorum. Bu adamlara sarılın. Bu adamlar iki tane hamburgeri Konur Alp'e getirdiler bak. Hem de Cedidiye mahallesinden. Cedidiye mahallesinden bahsediyorum. Ay ben gitseydim yerdim ya yani yolda. Otururdum, karnım acıkırdı. Birini ben yiyeyim mi? Ben nasıl bir kurye? Aa, aklıma çok güzel bir şey geldi benim şu anda. Süper. Benim bunu hayata geçirmem lazım. Arif en yakın zamanda bana da gönder demiş. Aa, bir şey söyleyeceğim. Arif, duyuyor musun kardeşim? Almanya'daki Serkan Bey de hamburger sipariş etmek istiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim çocukların kafa biraz kırık. Hiç belli olmaz yani. Bir bakarsın kargoyla gönderiverirler sana. Ama nasıl olsa geleceksiniz. Haziran, Ağustos'ta geliyordunuz herhalde. Siz gelin, Serkan Bey bizim daimi müşterimiz olacaktı artık. Şeyler birbirine karıştı. Takipçiler, dinleyiciler, müşteriler falan. Bizim dinleyicimiz ve her zaman bizle birlikte olduğunu belli ediyor. Ve geldiğinizde muhakkak doyum hamburgeri Allah nasip kısmen ederse getireceğiz sizi. Bak görüyorsun değil mi? Doyum hamburger siparişler. Almanya'dan bile sipariş isteyen var. Ne yapacağız şimdi? Biz böyleyiz. Hatta şimdi Bodrum'da çocuklar var bizim. Onlara göndereceğiz. Onlar Bodrum'da hamburger mi? Şimdi onlar var ya böyle müzik eşliğinde. Oo. Dıptıs dıptıs. Çocuklar böyle yapın. Benim kulübüm var falan. Abi ama lütfen bak, belli etmiyoruz. Düzceli olduğumuzu belli etmiyoruz. Sakın. Sakın. Biz öyleyiz. Biz düz canlıyız ha. Bir şey söyleyeceğim. Bu Adanalılar gibi olduk. Farkında mısınız? Genelde öyle oluyor. Bir şey oluyor. Biz düz canlıyız ha olduk böyle. Biz düz canlıyız kardeşim. Sağ şeridi boşaltın. Neriman'la Kerivan geliyor. Bir şey söyleyeceğim. Niye böyleyiz ya? Birisi de tutsun bunun açıklamasını yapsın. Bak vallahi mafyatik bir havamız var. Sürekli böyle bir ağır abi. Kadınları da böyle, biz de böyleyiz yani. Ben çok istiyorum bak, 15 yıl İstanbul'da yaşadım. Bebek'te, Etiler'de böyle gittiğimiz işimle de alakalı biliyorsunuz, sette çalışıyordum. Ve hep böyle işte oyuncularla, sanatçılarla falan Etiler işte deyiz, Bebek'teyiz, oradayız, buradayız. Ya inanılmaz, kavga bile etmiyorlar. Ya şiddetle kınıyorlar birbirlerini bunlar. Bak vallahi bir şey olsun, ay kınıyorum gerçekten. Size hiç katılmıyorum. Bence çok yanlış düşünüyorsunuz. Yani bu düşünce yapınızdan bir an önce arının lütfen. Yani siz böyle bir insan değilsiniz Mehmet Bey. Yani gerçekten. Yani bence değil abi bir şey. Ay tatlım nasılsın bebeğim? Ay ne yapayım? Spor yürüyüşündeyim yine. Ay her zamanki gibi. Abi böyle bazen gerçekten onu da anlamış değilim. Ağızlarında böyle bir CD kapağı kaçmış gibi. Hani istemsizce çıkan ya lütfen rica ediyorum lütfen. Böyleler ama saygı konusunda da şeyler yani böyle. Şiddetle kınıyorlar. Bak bir de bizi görseniz. Ay bir de biz yani bizden bahsediyorum. Diyorum ki ya niye benim içimde böyle bir şiddet paranıyor? Hani birisi bana ne yapıyorsun? Ne diyorsun sen kardeşim? Sen kim? Sen biliyor musun ben kimim? Biz Düzceliyiz kardeşim. Biz tanımıyor musunuz? Biz Düzceliyiz falan. Direkt bu moda giriyoruz ya. Bak çok utanıyorum bir kadın olarak. Biraz daha böyle sakin, kibar. Böyle elit. Biraz önce bahsettiğim o kadınlar gibi böyle. Ya böyle bir kadın olmak isterdim. Ama olamıyorum. Niye? Çünkü Aydınpınar Caddesi'nde büyümüş bir çocuğum yani. Bana yapılabilecek hiçbir şey yok. Aydınpınar Caddesi çocuğuz kardeşim biz. Bizde yalan. Bizde ihanet, bizde sadakatsizlik. Ay bir şey söyleyeceğim. Tayfun abinin bir şarkısıyla veda ediyorum. Kendisini çok seviyorum bu arada. Çok yakın görüştüğüm, sevdiğim, değer verdiğim bir abim. Tayfun abim benim. Bir zaman flütle senin şarkılarını çalarken. Ulan gün gelecek de sen benim abim olacaksın. Ben de senin şarkılarını çalacak mıydım? Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Bay bay Düzce.

0: Şimdi ilanlar. Şimdi ilanlar.
1: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
2: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

0: Paket.
1: Radyo reklamlar. Reklamlar.
2: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

lira. Açtım moyeti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den El Siva 2'ye, Decathlon'dan Mediamarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
0: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha...
1: 306 çift 01. İnşaat. Katırım.

0: 75 56 54.
1: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
2: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

bir bir geçmişten gelir tam karşımda şimdi. Kül olmuş hisleri, gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin en baştan.

0: ilanlar. Şimdi ilanlar.
1: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
2: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce 81. Düzce 81. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 9618. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.

0: Şimdi ilanlar. Şimdi ilanlar.
1: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
2: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524-85-95.
3: Radyo Öğüt. Zek

0: Reklamlar.
1: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

lira. Açtım moyeti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
0: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı.
2: 123 94 4. Cimülüm.

0: 5654.
1: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
2: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-8595 524-8595.

0: Şimdi ilanlar. Şimdi ilanlar.
1: Kolçak Yapı'da çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak Yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
2: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce 81. Düzce 81. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081, 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

de buluyorum kendimi sandalyesinde sarhoş halde bir barın. Bileklerim ince, çiziklerim kalın. Bir yalan daha söyleme çünkü inanırım. Telefonum açık belki ararsın. Sen benim inandığım en güzel yalansın. Belki bir gün anlarsın. Çok geç olmadan bu lanet kadar yazılmış anlama daha doğmadan. Bakma ağladığıma. Herkes koşar ışığına, ben koştum karanlığına. Bilsen neler düşündüm gözlerimi kapattığımda. Her gece kabusla, mapustaki kardeşlere sözüm var. Alacağım onları Lambo Brabus'la. Dönecekmiş. Seni sevmek meğer her gün ölmekmiş. Ateş gibi sönmek. İyi hal için mahkemede giyilen beyaz kırışık bir gömlekmiş.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elseva 2K'ye, Decathlon'dan Mediamarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
3: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Şimdi ilanlar. Şimdi ilanlar.
1: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
2: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan Mediamarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş. Banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
1: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve...
3: 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
1: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak

0: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
1: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-8595 524-8595.

0: ilanlar. Şimdi ilanlar.
1: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
2: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel, ihtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Safe Duş, banyonuza atılan imza.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-8595 524-8595.

0: Radyo Öğüt.
1: Hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan Mediamarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
6: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Şimdi ilanlar.
1: Kolçak Yapı'da çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak Yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
2: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar. Reklamlar.
1: Düzce 81. Düzce 81. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 900 11 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
7: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
8: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
9: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
10: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.

0: 0541 375 56 54.
1: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

erken inerdi karanlık. Hani yağmur yağardı inceden, hani okuldan işten dönerken ışıklar yanardı evlerde, hani ay herkese gülümserken, mevsimler kimseyi dinlemezken, hani çocuklar gibi zaman nedir?

Şimdi ay usul, yıldızlar eski, hatıralar gökyüzü gibi. Gitmiyor üzerimizden.

Hani herkes arkadaş? Hani oyunlar sürerken? Kimse bizi ihanet etmemiş, biz kimseyi aldatmamışken? Hani biz kimseye küsmemiş? Hani hiç kimse

0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Bu bir son mu? Kısa bir ara mı? Kuşkun

0: Şimdi ilanlar. Şimdi ilanlar.
1: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
2: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LCY2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel, ihtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
4: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Safe Duş, banyonuza atılan imza.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC Waikiki'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Şimdi ilanlar. Şimdi ilanlar.
1: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
2: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış.

0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LCY22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Büyük atölyesinde fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp

0: taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
2: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
3: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Şimdi ben seni kimden sorup da bulacağım? Belki de ömür boyu yoluna bakacağım. Bendeki son resminle teselli bulacağım. Kim bilir, belki bir gün mum gibi söneceğim. Belki de hasretinden zamansız öleceğim.
1: Şimdi ilanlar. Şimdi ilanlar.
2: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
3: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LCY2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Şimdi ilanlar. Şimdi ilanlar.
1: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
2: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

mahzun bakışımlarda. Alevler sardı hemen, alevler sardı hemen, seni kıskandım. Pişmanım sevgilim, çaresiz kaldım. Pişmanım sevgilim, çaresiz kaldım.

0: yazılmış yazıyı çevirdin tersine. Hani sen benimdin, durmadın, durmadın sözünde. İstediğin yere git, istediğin yere git. Unuttum seni ben,
1: unuttum,
0: unuttum seni ben.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan sen. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni. Kapattım, kapattım ben bu perdeyi. Yok yok ağlama. Beni sakın suçlama.

0: Şimdi ilanlar. Şimdi ilanlar.
1: Kolçak Yapı'da çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak Yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
2: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

onu başkasıyla evlendirdiler. Hem bana hem ona yazık ettiler. Çocuğuna benim adımı koymuş. Çocuğuna benim adımı koymuş. Baktığında beni hatırlıyormuş. Baktığında beni hatırlıyormuş. Beni hatırlıyormuş.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LCY2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: çekenler.
1: Bir duamız vardı Tanrı'dan bizim, ayrılmasın diye birleşen ellerimiz. Hayaller kurardık gelecek için, hani ölümsüzdü, hani ölümsüzdü yüce sevgimiz.

geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah, unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı, bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.

çadıra koyup beni geri dönerler. Bir haftaya, bir haftaya mevlüdüme ederler. Yalan dünya bu bedene boş gelir. Yalan dünya bu bedene boş gelir.

içerim. Yolun ecel olsa korkmam geçerim.

bak gelin oluyorsun. Sararmış soluyorsun. Belli ki gözlerinden isteksiz gidiyorsun. Sevdiğimi biliyorsun. Ellere gidiyorsun. Tebessüm edip durma. Sen gizli ağlıyorsun.

yüce dağ başında yayılan atlar, yar mendil işlemiş ikiye katlar, mezarın üstünde beş karış otlar, bitmeyince gönül yardan ayrılmaz, ayrılmaz ben.

Kaderim beni böyle meyhanelere attı. Günahım neydi bilmem, beni böyle yarattı.